Şaşar, şaşar, şaşar, şaşar, şaşar, şaşar, şaşar, şaşar, şaşar, şaşar, şaşar, şaşar, şaşar, şaşar, şaşar, şaşar, şaşar, şaşar, şaşar, şaşar, şaşar, şaşar, şaşar, şaşar, şaşar, şaşar, şaşar, şaşar, şaşar, şaşar, şaşar, şaşar, şaşar, şaşar, şaşar, şaşar, şaşar, şaşar, şaşar, şaşar, şaşar, şaşar, şaşar, şaşar, şaşar, şaşar, şaşar, şaşar, şaşar, şaşar, şaşar, şaşar, şaşar, şaşar, şaşar, şaşar, şaşar, şaşar, şaşar, şaşar, şaşar, şaşar, şaşar, şaşar, şaşar, şaşar, şaşar, şaşar, şaşar, şaşar, şaşar, şaşar, şaşar, şaşar, şaşar, şa